İsmail'e maaşlılara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet, sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. İmzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sadece 5 ayda Türkiye'de 2800 erken kanser teşhisi yaptık. Yeni bir trafik kazasında 2800 kişinin öldüğünü düşünün. Siz 2800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Buna göre okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek. Veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Batman'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirketlerin hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram: Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Ölödi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
2: İncir Ağacı
3: 5 numara.
4: Zindana çevirdin gittin.
1: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
3: 4 numara.
4: Beni böyle.
1: Antaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Blok 3, son bir dans 2 numarada.
3: 2 numara.
5: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
1: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
2: Haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
4: Yavrum bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de

reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt Spor futbolcu seçmeleri için başvurular başladı. Profesyonelliğe Geçiş Ligi, PGL, 2026-2027 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Bayburt Spor, yeni dönem için futbolcu seçmeleri düzenleyeceğini duyurdu. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı ekibin kadrosuna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan seçmelere, belirli yaş gruplarındaki sporcuların katılabileceği belirtildi. Demirözü köylerinde yem bitkisi kontrolleri yapılıyor. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kalitesinin artırılması amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Eymur, Yakup Abdal, Petekli ve Yazıbaşı köylerinde üretimi yapılan yem bitkilerine yönelik arazi kontrollerini tamamladı. Üreticilerin desteklemelerden doğru şekilde yararlanabilmesi ve rekolte takibinin yapılabilmesi için gerçekleştirilen denetimlerde, ekili alanların güncel durumu yerinde incelendi. Bayburt Spor kadrosunu 4 yeni isimle güçlendirdi. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Bayburt Spor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-siyahlı ekip, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Safa Ali Memnun, İlyas Ural, Yasin Tosun ve Hasan Çavdar ile resmi sözleşme imzaladı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: Hangi şarkılar çıkmış?
8: Hangi ilginç olaylar olmuş?
7: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
9: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
7: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.
10: Şimdi bulmuşsundur az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da.

Duyduk duymadık demeyince harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 29 Temmuz'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. En güzel şarkılar ve en keyifli konu başlıklarımızla bizlere dahil olabilirsiniz. Balamir Yıldız Instagram adresimden mesajlarınızı gönderebilirsiniz program süresi boyunca. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Harika bir çarşamba günü, güzel bir yaz günü. Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Evet, birlikteliğimiz başladı efendim. Yeni başladık. Şimdi Çin'de hükümet yapay zeka sevgilileri yasakladı biliyorsunuz. Çünkü giderek artan sayıda insan yalnızlığını gidermek için bu tür uygulamalara başvuruyormuş ve dijital bağımlı haline geliyormuş. Bu da gerçek hayattaki insan ilişkilerine zarar veriyormuş. Bu tür hizmetler veren şirketler de yarattıkları bu romantik karakterleri teker teker silmeye başlamış. Kendine böyle bir dijital hayat arkadaşı edinenler karardan çok mutsuz. Bizde böyle bir tehlikenin var olduğunu düşünmüyorum. En azından şimdilik, ama edebiyatımızın, şarkılarımızın, türkülerimizin de pek sevdiği konulardır bu ayrılık, kavuşamama, hasret meseleleri, değil mi? Çökertme türküsünde olduğu gibi Çakır'da gözlü Gülsüm'ümüzü Çerkez kaymakam alır, yahut Kaya'nın şarkısındaki gibi onu verirler ellere, bizi vururlar. Ayrılık fikrinden gece yatabilmeyiz, bu fikri başımızdan atabilmeliyiz. Evet, Çin'de gönül işleri nasıl yürüyor bilmiyorum ama bizde olsa şarkı türkü patlaması yaşanmıştı bile. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Engin Çolaylar olmuş.
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, duyduk duymadık demeyinde harika bir çarşamba gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştim aslında bu konudan böyle biraz. Türk rock müziğinin iki kadın starı Şebnem Ferah ve Özlem Tekin hemen hemen aynı dönemde ünlü oldular birbirine. Hem çok benzetildi hem de rakip gösterildiler. Sonra hemen hemen aynı dönemde sahnelere küsüp el ayak çektiler. Şebnem Ferah uzun zaman sonra muhteşem bir dönüş yaptı. Aynı şey Özlem Tekin için de yazılıp çizilince heyecanlandık haliyle. Hatta Tekin'e bir turne karşılığında 94 milyon lira teklif edildiği paylaşımıyla başladı bu söylentiler. Özlem Tekin'in basın danışmanına sorulmuş bu 94 milyon liralık turnenin aslı astarı var mı diye üzülerek söylemiş ki haber yalan. Özlem Tekin'in herkesi kırgın olduğunu, her türlü teklifi de geri çevireceğini ve her türlü teklife de kapalı olduğunu söylemiş. Sevenlerin Özlem Tekin sevinci de tabii yine kursaklarında kaldı. Evet, devam ediyoruz.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Efendim, güzel bir çarşamba gününde devam ediyoruz. Fethiye'de fenalaşıp sokak ortasında yere yığılan gencin yanına yaklaşan bir adam, yardım edeceği yerde cebinden cüzdanını çıkarıp içindeki paraları çaldı. Evet, çaldı. Bir dükkan kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüde içindeki parayı aldıktan sonra cüzdanı gencin cebine geri koyduğu görülüyor hırsızın. Evet, neyse ki görüntüleri inceleyen polis eliyle koymuş gibi bulmuş 6000 lirayı çalanı. Evet, dere başına inen kuzu gibi dolaşıyoruz artık hayatta, değil mi? Başına bir şey gelsin de yağmalıyım diye bekleyen kurtlar var. Bırak parasını çalmayı, o sırada o kişiye yardım etmemenin bile büyük cezası olmalı bence. Vicdana bırakıyoruz artık. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye Süper Ligi'nde de yeni kurallar olacak canım dinleyen. Daha doğrusu Dünya Kupası'nda uygulanan o yenilikler ligimizde de uygulanacak. Mesela oyuncu değişikliği sırasında sahadan çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda. Eğer uymazsa kurala, yeni giren oyuncu 1 dakika boyunca oyuna dahil edilmeyecek. Evet, oyunun yeniden başlamasını geciktiren hareketler de engellenecek artık. Daha doğrusu engellenmeye çalışılacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Hakem 5 saniyelik bir geri sayım başlatacak. Mesela kale vuruşu mu geciktirildi? Rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Yahu geciktirmek, oyalanmak, yerlerde yuvarlamak bizim işimiz. Seyre ile cümbüşü bu sezon. VAR daha yetkili olacak yeni sezonda bu arada. Hatalı ikinci sarı kartlara, hatalı köşe vuruşu kararlarına müdahale edebilecek VAR. İyi oldu bu. Zaten çok güvendiğimiz bir VAR sistemimiz vardı ya, o yüzden çok iyi oldu. VAR'cılarla kulüplerin bu yıl çok daha iyi geçinmesi şart oldu yani. Ağız kapama hareketi vardı. Hatta ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulanmıştı. Hakemler Dünya Kupası'nda ağzını kapayanlara direkt kırmızı kart veriyordu. Türkiye'de bu kırmızı kart değil de sarı kart olarak uygulanacakmış. Eğer kurallara uyulursa, suistimaller olmazsa gayet hareketli bir lig izleyeceğiz bu sezon sanırım. Tabii şu 1 dakika ya da 5 saniye kuralı nasıl uygulanacak bilmiyorum. Geri mi sayılacak? Hayır, 4. saniyede düdük çaldı. Hayır, 6. saniyede. Bunlar da olası tartışma konularımız. Evet, devam ediyoruz. Ayrılmayın.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harika bir çarşamba gününde. Kapalı çarşı son zamanlarda yüksek fiyatlarla gündeme geliyor İstanbul'da. Altın gümüş falan değil, yeme içme yerlerindeki fiyatlar yüksek. Geçtiğimiz günlerde 3000 liralık döneri tartışmıştık. Şimdi de 350 liraya ufak bir bardak limonata tartışılıyor. Bir müşteri video çekip şu bardak 6,5 euro olacak iş mi diye isyan etmiş. 350 lira yani. Ama olmaz ki değil mi? 350 liraya bir bardak değil, bir sürahi içerim o limonatadan. Kapalı çarşı diye, turistler geliyor diye, kime ne kadar hesap kitlersen bana kârdır anlayışıyla hareket ederseniz olmaz. Zihni, ahlakı bozuk bazı esnaf arkadaşlarımız. Bunu defalarca söyledik ama kafalara girmiyor. Sen turisti bir kere kazıklarsın, bir daha gelmez olur biter. Günün sonunda sen kaybedersin. A benim güzel esnaf kardeşim. Hanımlar beyler, devam ediyoruz.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Mesela anlamıyorum neden öyle büyülü bir anda alakasız bir şeyle uğraşıp bir de taraftarları galeyana getirecek bir mesaj paylaşır biri. Gerçekten ilginç. Nevzat Aydın mesela, kendisi bir online sipariş vereceğimiz uygulamanın kurucusu. Amerika'daki Dünya Kupası final maçında bir tweet atıyor ve cayır cayır La Viva España çalıyor. Bizim büyük takımlarımızdan birinin şarkısının aynısı. O bile Arak diye yazdı. Sonra kendisine yapılan yorumlara falan cevap verdi. Kızdırmaya devam etti Fenerbahçe taraftarını. Bir anda çalıntı marş kullandığınız aklıma geldi dedi. Yaşa Fenerbahçe marşından bahsediyor kendisi. Ama olur mu ya, ne gerek var kilometrelerce öteden bizim burada canımızı sıkmaya, değil mi? Aklı başında taraflı tarafsız herkes. Aman be üf diyelim bu saçma diyaloğa hep birlikte gerçekten, çünkü problemli bir diyalog. Evet devam ediyorum, ayrılmayın.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları ve tahsil süreçlerine ilişkin hükümleri yeniden düzenledik açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı arttırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Derneğin kendisine ise mevzuat gereği TMSF dışından 3 kişi mahkeme kararıyla kayyum olarak atandı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi vizesiz seyahatin gözlü ülkelerinden biri olan Kanada, vize politikasını Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla tamamen uyumlu hale getirerek Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birini yerine getirdi. Kanada Dışişleri Bakanlığı bu çerçevede vize rejimi yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dahilinde Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekeceğini duyurdu. Evet, eğer planınız varsa bu 1 Kasım tarihine kadar Karadağ'da gezmek gibi 1 Kasım tarihine kadar bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sonraki tarihte ise vizeyle giriş yapılacak, bilginize. Duyduk duymadık demeyeyim. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

Şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi. Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum. Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Harika bir çarşamba günü devam ediyoruz. Bir zamanlar benzin ve gaz yağının teneke ve fıçılarla satıldığı istasyonda bugün de ayakta duran 1958 ve 1974 model akaryakıt pompaları ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. İstasyonun sahibi aile istasyonu gelecek kuşaklara aktarmak için özenle koruyor bu arada. Evet, Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan 92 yıllık akaryakıt istasyonu geçmişin izlerini yaşatmayı sürdürüyor. Mehmet Celal Bilgi tarafından 1934 yılında kurulan akaryakıt istasyonu uzun yıllar ilçenin ulaşım hayatının önemli duraklarından biri olmuş. İlçedeki ilk otomobillerden kamyonlara, resmi kurum araçlarından şehirler arası yolcu taşıyan şoförlere kadar binlerce araç yıllarca yakıtını bu istasyondan aldı. Günümüzde ise tarihi pompaları, eski yakıt fıçıları ve döneme ait ekipmanlarıyla ilçenin nostalji noktalarından biri olarak dikkat çekiyor bu istasyon. Babamın emaneti, satmayı hiç düşünmedim diyorlar. 10 bin dolarlık teklif de geri çevrilmiş efendim. Fotoğraflar harika, bir bakın derim. Evet, devam ediyoruz.

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
2: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Ve günün astroloji konusu. Biriyle yola çıkarken yarı yolda kalır mıyım korkusu yaşayanlar dikkat. Sevdiğinde gözü başkasını görmeyen, bağlandım ömürlük söz veren ve sarsılmaz güven sunan o burçlar belli olmuş. Şimdi onlara bakacağız efendim. Eğer hayatınızda fırtına kopsa da yanımdan gitmez diyebileceğiniz birini arıyorsanız astrolojinin en güvenilir ve sadık burçlarına şöyle bir kulak vermenizde fayda var. Bakalım hangileriymiş? İlk sırada boğa burçları var. Bir boğa burcuyla yola çıktıysanız fırtınalı denizlerde güvenli bir limana sığınmışsınız demektir. Toprak elementinin o köklü ve sağlam yapısını temsil eden boğalar hayatında radikal değişimlerden ve belirsizliklerden hoşlanmıyorlar bir kere. Birine kalbini açması vakit alsa da bir kez biz dediyse o bağ kolay kolay kopmuyor. Şimdi boğa varsa hayatınızda şanslısınız. Akrepler de keza aynı şekilde. Akrep burcu denince akla genelde gizem ve tutku gelse de onların en belirgin özelliklerinden biri derin ve sarsılmaz sadakatleri. Evet, su elementinin getirdiği o yoğun duygusallıkla akrep yüzeysel ilişkilerin insanı değil bir kere. Birini hayatına dahil etmeden önce zorlu testlerden geçirirler ancak güven barajını aştığınızda size sonsuz bir bağlılık sunabilirler. Ve üçüncü sırada yengeç burçları var. Ailesine, sevdiklerine ve geçmişine sıkı sıkıya bağlı olan yengeçler. Evet, sadakat onlar için bir duygu değil, bir ihtiyaç. Yuva kurma ve ait olma arzusu çok yüksek olan yengeçler ilişkilerinde inanılmaz derecede fedakarlar. Ve tabii ki sevgili oğlaklar, ciddiyeti, disiplini ve sorumluluk bilinciyle tanınan oğlak burcu ilişkileri de hayatın önemli bir projesi gibi ele alıyorlar. Bir oğlak boş vaatlerde bulunmaz. Söz verdiyse onu tutmak için elinden gelen her şeyi yapar. Geçici heyecanlar veya anlık kaçamaklar oğlağın mantık süzgecinden geçmez. Onlar uzun vadeli, sağlam temellere dayanan ve geleceğe uzanan ilişkilerin insanı, partnerine olan bağlılığını lafla değil, attığı sağlam adımlarla ve her an yanında olarak gösterirler. Hayatınızda bu dört burç varsa ve ilişki yaşıyorsanız şanslısınız. Devam ediyoruz. Gel yap.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken Truva Savaşı kahramanı Odessa rolü için lise yıllarındaki kilosu olan 76 kiloya düşen aktör rol gereği glutensiz diyet uyguladığını ve tüm öğünlerinin gramına kadar planlandığını söylüyor. Filmden önce kilosunun 84 ila 91 arasında değiştiğini belirtiyor. Çekimler tamamlanmasına rağmen kendini daha iyi hissettiği için glutensiz beslenmeye devam ettiğini açıkladı aktör Matt Damon. Evet, kendisi 55 yaşında. Christopher Nolan'ın gişe rekorları kıran Odessa filmi için 6 ay boyunca sıkı bir hazırlık sürecinden geçtiğini de açıklamış. Glutensiz yaşam, sağlıklı yaşam diyorlar. Efendim, bakın Matt Damon 6 ayda iyi kilo vermiş, 76 kiloya düşmüş, 85 ila 90 kilo arasından. Devam ediyoruz, birazdan veda için karşınızda olacağım, ayrılmayın.

Evet, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın keyifli bir perşembe gününde buluşmak üzere. Ben Balamir Yıldız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet, sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.
3: Zindana çevirdin gittin.
0: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: 4 numara.
3: Beni böyle
0: Antaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok 3, son bir dans 2 numarada.
2: 2 numara.
4: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
1: Haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yavrum bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar.

0: Tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerine siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 07 80. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Esan

0: Prefabrikle hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 15 numara.
1: Ümit şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Edis ve Belçikalı sanatçı Dyson merakla beklenen ortak projesi Şuf Şuf yayınlandı. İspanyolca ve Türkçe sözlerden oluşan şarkı klibiyle de dikkat çekiyor. Bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Edis ve Daistan Şuf Şuf dinledik. Geldik 19 numaraya. Bengü, merakla beklenen yepyeni teklisi Dur Nereye ile yaz mevsiminin tam ortasında enerjiyi zirveye taşımaya hazırlandı ve harika bir şarkıyla karşımıza çıktı. Sözlü müziği ve aranjesi başarılı müzisyen Mert Çarım imzası taşıyor. Şarkı yayında. Yazın enerjisine yaraşır, cıvıl cıvıl ve sıcak bir görsel şölen sunmak isteyen Bengü, video klip çalışması içinse ezber bozarak kendi evinin kapılarını açıyor. Bunu da hemen hatırlatalım. Şarkı listemize bu hafta giriş yapıyor 19 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Sibel Can ve APO'dan Kıyamam dinledik. 17 numarada ise Sıla Hayran vardı. 16 numaradayız. Rayman'in şarkısı Sen Var Ya, Tarkan imzalı söz ve müziği, Tarık İster imzası düzenlemesiyle radyolardaki yerini aldı. Şarkı bu hafta listemize 16 numaradan giriyor.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Zinet Salih'den yeniden dinledik. 14 numarada ise Buray'dan Tam Benim Tipim Vardı. 13 numaradayız. Betül Demir, uzun süredir merakla beklenen yeni single çalışması Yüzlü Kıyıya'yla müzikseverlerle buluştu. Güzel sanatçı yazı, sıcak ve bir o kadar da iddialı şarkısıyla karşıladı. Sözlerinde Betül Demir ve Erim imzası var. Şarkının modern ve dinamik düzenlemesini başarılı müzik adamı Emirhan Cengiz üstlendi. 13 numaradayız.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: 20 numara.
4: 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sağroğlu ve Melis Fis vardı. Kariyerine damga vuran hitlerden olan Aşk Perisi'ni yeniden yorumladılar. Sözleri Leyla Tuna ve Demet Sağroğlu'na, bestesi ise Takis Bogus'a ait olan şarkının yeni düzenlemesi Tarık İster imzası taşıyor. Şarkı bu hafta 12 numaradaydı. 11 numaradaysa Burcu Güneş'ten Mecburi İstikamet dinledik. Geldik 10 numaraya. Alternatif pop sahnesinin en güçlü isimlerinden İkilem, yeni single çalışması Bak Dönüyor Dünya'yla yeniden müzikseverlerin karşısındalar. Şarkı bu hafta listemize 10 numaradan giriş yapıyor.

0: Manburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'un tarihi simgelerinden biri olan Bayburt Kalesi'nde yeni dönem arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede önemli bulgulara ulaşıldı. Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Resul Yelen yönetimindeki uzman ekipler kalenin geçmişine ışık tutacak verileri raporlamaya başladı. Demirözü Zihinsel Engelli Bakım Evi inşaatı başlıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde hayata geçirilecek Zihinsel Engelli Bakım Evi projesinde yapım çalışmaları aşamasına gelindi. İlçedeki sosyal altyapıyı güçlendirmesi hedeflenen merkezin inşaat faaliyetleri kısa süre içinde başlatılacak. Projenin operasyonel hazırlıkları kapsamında tesiste hizmet verecek personelin önceden yetiştirilmesi amacıyla Demirözü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde resmi sertifika programı devreye alındı. Bayburt Akşar Sağlık Merkezi ve 112 istasyonu yenileniyor. Bayburt il genelindeki sağlık altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Akşar Köyü'nde bulunan sağlık tesisleri modernize ediliyor. Akşar Köyü Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yenilenmesi amacıyla ihale süreci başlatıldı. Yatırıma ilişkin ihale 30 Temmuz 2026 tarihinde ilgili kurumlar koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimleri başladı. Bayburt genelinde tarımsal üretimde güvenliği artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki kontrol görevlileri, il sınırları içinde yetiştirilen çeşitli meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetimleri için numune alım çalışmalarına resmen başladı. Gerçekleştirilen bu saha çalışmaları, tarım ürünlerinin tarladan sofraya uzanan sürecinde sağlığa uygunluk standartlarını belgeliyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Evet, Pop 20 devam ediyor. 9 numarada listemizde bu hafta. Çok iyi bir giriş yapan Hadise'den Ara Beni dinledik. 8 numaradaysa Manifest'ten Toz Pembe vardı. 7 numaradayız. Derya Oğlu Şımarık. Haftanın 7 numarası.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 5 numarada ise Yonca Lodi ve Murat Güneş'ten İncir Ağacı vardı. Geldik 4 numaraya. Unutulmaz onlarca hit ve 17 albüm sahibi. Pop müziğinin efsane ismi Hakan Peker. 3 yılın ardından yeni single çalışması Sen Yoluna Git'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çekiyor sanatçı. Yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sundu. Sen Yoluna Git bu hafta 4 numarada.

0: sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
3: Numara. 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Tantaşçı, Gidişat vardı. 2 numaradaysa Blok 3, Son Bir Dans dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı. Bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Seni.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında test sürüşlerine başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bayır mahallesindeki ziraat alanında başlayan bir rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.
2: Spor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
4: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Şarkılarıyla Retro'ya başlıyoruz. Ben Eylem, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Bugün 29 Temmuz. Takvimler 29 Temmuz 1981'i gösterdiğinde Prens Charles'la Lady Diana'nın düğünü dünyanın en çok izlenen televizyon yayınlarından biri olmuştu. Yıllar sonra aynı tarih pop müzikte de birçok önemli olaya tanıklık etti. Bahsedeceğiz. Burak Kut'la başladık bugün programa. Duman Üstü sonrasında Aşkın Nur Engin, Nazlanma ile devam ediyoruz.

1990'larda televizyon ekranlarının ve müzik listelerinin en renkli isimlerinden biri de Emel Müftüoğlu'ydu. Homarda sonrasında Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz. Şarkımızsa Kime Ne Oldu?

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

90'lı yıllarda romantik popun en zarif seslerinden biri Jale'ydi. Kolay kolay, üzgünüm şarkılarını sıkça retroda yer veriyoruz. Sevdam Açıyor o keyifli şarkılardan bir tanesiydi ve Demet Sarıoğlu'yla devam ediyoruz. Çıkış şarkısı Kınalı Bebek şimdi bizimle.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

0: belki 14 bahar geçti.
1: Retro'da Melih Görgün'den 14 Bahar'ı dinledik. Şarkının akustik versiyonunu son dönemlerde Mert Demir'den de dinlemiş olabilirsiniz bu şarkıyı. Ve Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Süperstar Yaz Yaz Yaz diyor.

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Koşan Adam lakabıyla hafızalara kazınan Bir Kelam 90'ların en özgün çıkışlarından birini yapmıştı. Ah Bir Joker'de o keyifli şarkılardan bir tanesi. Şarkı yazarlığı denince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Nazan Öncel ile devam ediyoruz. İlk çıkış şarkılarından bir tanesi Aynı Nakarat şimdi bizimle.

0: lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet, sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
6: Retro devam ediyor.

29 Temmuz 1958'de NASA'nın kuruluşunu sağlayan yasa Amerikan Kongresi'nde kabul edildi. İnsanlığın uzaya uzanan yolculuğunun başlangıçlarından biri olarak kabul edebiliriz bu tarihi. Reto'da İzel'den Emaneti dinledik. Bugün kapanış şarkımız Semiramis Pekkan'dan bildiğimiz Bana Yalan Söylediler. Fainova Sound'dan dinleyeceğiz bugün bu şarkıyı. Reto'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'un tarihi simgelerinden biri olan Bayburt Kalesi'nde yeni dönem arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede önemli bulgulara ulaşıldı. Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Resul Yelen yönetimindeki uzman ekipler kalenin geçmişine ışık tutacak verileri raporlamaya başladı. Demirözü Zihinsel Engelli Bakım Evi inşaatı başlıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde hayata geçirilecek Zihinsel Engelli Bakım Evi projesinde yapım çalışmaları aşamasına gelindi. İlçedeki sosyal altyapıyı güçlendirmesi hedeflenen merkezin inşaat faaliyetleri kısa süre içinde başlatılacak. Projenin operasyonel hazırlıkları kapsamında tesiste hizmet verecek personelin önceden yetiştirilmesi amacıyla Demirözü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde resmi sertifika programı devreye alındı. Bayburt Akşar Sağlık Merkezi ve 112 istasyonu yenileniyor. Bayburt il genelindeki sağlık altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Akşar Köyü'nde bulunan sağlık tesisleri modernize ediliyor. Akşar Köyü Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yenilenmesi amacıyla ihale süreci başlatıldı. Yatırıma ilişkin ihale 30 Temmuz 2026 tarihinde ilgili kurumlar koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimleri başladı. Bayburt genelinde tarımsal üretimde güvenliği artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki kontrol görevlileri, il sınırları içinde yetiştirilen çeşitli meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetimleri için numune alım çalışmalarına resmen başladı. Gerçekleştirilen bu saha çalışmaları, tarım ürünlerinin tarladan sofraya uzanan sürecinde sağlığa uygunluk standartlarını belgeliyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
3: İncir Ağacı
4: 5 numara.
2: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
4: Dört numara.
5: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
2: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
4: Üç numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
4: İki numara.
6: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
2: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
7: Haftanın bir numarası.
4: Bir numara.
8: Yalnız bu dertler benim, ben bütün bay bay. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
9: Pop 20'de.

0: reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmet.

0: hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
2: Sıradaki parça. Instagram üzerinden seçmiş olduğunuz günün şarkısı sizinle.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Kulaktan Kalbe, Uni FM. Sahne.
1: Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken, başka aşklar senin neyine? Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: Kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

Denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: ateş azaltır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Yabınca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk. Yağ üzerime toprak gibi ıslak.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Ben olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olsun. Onlar ipe sapa gelir şeyler

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma, düşe kal.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığa. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.

0: döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.
3: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: Amerikanlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimle?

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azal.